0: Almanya'da emeklilik kavgası.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Ağustos Salı. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin sizin yaşamanızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümetin 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını kaldırmayı öngören planı yeni bir siyasi tartışma başlattı. Özellikle Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde SPD ve CDU içinden yükselen itirazlar emeklilik reformunu koalisyonun en tartışmalı politikalarından biri haline getirdi. Almanya'da hükümetin hazırladığı emeklilik reformu paketi henüz yasalaşmadan yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Tartışmaların odağında 45 yıl prim ödeyen emekçilerin yasal emeklilik yaşından 2 yıl önce maaş kesintisi olmadan emekli olabilmesini sağlayan düzenlemenin kaldırılması yer alıyor. Hükümet emeklilik komisyonunun önerilerini büyük ölçüde bir bütün olarak hayata geçirmek istiyor. Ancak hem koalisyon ortaklarından hem de eyalet hükümetlerinden gelen itirazlar reformun geleceğini belirsiz hale getirdi. Kamuoyunda uzun yıllardır 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulama ilk yürürlüğe girdiğinde gerçekten 63 yaşında emekliliğe imkan tanıyordu. Ancak emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi nedeniyle bugün bu hak örneğin 1964 doğumlular için ancak 65 yaşında kullanılabiliyor. Buna rağmen düzenleme kamuoyunda hala eski adıyla anılıyor. Öneriye karşı çıktığını belirten Saarland Eyalet Başbakanı SPD'li Anke Rehlinger, bu plan insanların ömür boyu verdikleri emeğe duyulan saygıyla bağdaşmıyor dedi. Haberde Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı SPD'li Manuela Schwesig'in de aynı görüşü paylaştığı ve Doğu eyaletlerindeki bazı CDU'lu eyalet başbakanları ile birlikte 45 yıl prim ödeyenlerin mevcut haklarının korunmasını savunduğu belirtildi. CDU yönetimi ise reform paketinin yeniden tartışmaya açılmasına karşı çıkıyor. Alman emeklilik sigortasının verilerine göre 2024 yılında yaklaşık 937 bin emekçi ilk kez yaşlılık emeklisi oldu. Bunların yaklaşık %28,7'si yani yaklaşık 269 bin emekçi 45 yıl prim ödeyenlere tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkından yararlandı. Reform planına sosyal kuruluşlardan da tepki geldi. Sosyal Birlik VDK Başkanı Bentele, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada hükümetin girişiminin uzun yıllar çalışıp prim ödeyen ve emekliliğini hak eden insanları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Bentele, 45 yıl boyunca emeklilik sigortalarına prim ödeyen kişilerin emeklilik zamanına kendilerinin karar verebilmesi gerektiğini savundu. Sol Parti eş başkanı İnes ise mevcut düzenlemenin genişletilmesini talep etti. Doğu Almanya'daki bazı CDU'lu eyalet başbakanlarının çıkışını doğru bulduğunu belirten İnes, ancak bu desteğin Doğu eyaletlerindeki seçimlerin ardından da devam edip etmeyeceği konusunda kuşkuları olduğunu ifade etti. İnes ayrıca SPD'yi hükümette dişsiz bir kaplan gibi davranmakla suçladı. 16 eyalet liderinden 7'si 63 yaşında emeklilik uygulamasının devam etmesini istiyor. Eylül ayında Saksonya-Anhalt Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimleri yaklaşırken emeklilik tartışmasının daha da büyümesi bekleniyor. Federal hükümet ise tüm itirazlara rağmen emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısını yıl sonuna kadar meclise sunmayı hedefliyor. Almanya'da sosyal haklar ve emeklilik tartışılırken Avrupa'nın karşı karşıya olduğu bir başka sorun da giderek büyüyor. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri. Kuraklık ve aşırı sıcaklar sadece doğayı değil, milyonlarca insanın günlük yaşamını ve gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Avrupa'daki çiftçiler devam eden kuraklık nedeniyle gıda üretiminde ciddi düşüşler ve artan fiyatlar konusunda uyarıda bulunuyor. Hessen Çiftçiler Birliği uzun süren yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların çayırların yeniden büyümesini engellediğini açıkladı. Özellikle hayvancılık yapan işletmelerin hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamakta zorlanacağı belirtildi. Aşağı Saksonya'daki meslek birliği Land Folk, kuraklık ve aşırı sıcakların gelecekte belirgin verim kayıplarına yol açabileceğini belirtti. Deutschland Funk'un haberine göre Avrupa'nın diğer ülkelerinden de benzer uyarılar geliyor. Fransız Sebze Üreticileri Birliği, Légumes de France'ın bir sözcüsü, sıcaklık, kuraklık ve orman yangınlarının mısır, sebze ve tahıl gibi tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini söyledi. Bu yıl onlarca milyon euro değerinde ürünün kaybedilebileceği tahmin ediliyor. İspanya'da Tarım Bakanlığı ülkenin tahıl üretiminin geçen yılki 24 milyon tondan bu yıl yaklaşık 18,5 milyon tona düşeceğini tahmin ediyor. Avrupa Birliği de kendi hasat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kuraklığın etkileri Avrupa genelinde hissedilirken Almanya'da da aşırı hava olayları yaşamı zorlaştırıyor. Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasına bu kez şiddetli fırtınalar eşlik etti. Bazı bölgelerde maddi hasarlar meydana gelirken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgası şiddetli fırtınalarla birleşerek birçok bölgede yaralanmalara, hasarlara ve ulaşım sorunlarına yol açtı. Pazartesi akşamından bu yana Thüringen, Kuzey Rhein-Westfalia ve Hamburg başta olmak üzere çeşitli eyaletlerde gök gürültülü fırtınalar görüldü. Thüringen'de bir mesosiklon nedeniyle binalar ve elektrik hatları zarar gördü. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Kuzey Rhein-Westfalia'da devrilen ağaçlar hem karayolunu hem de demiryolu hatlarını etkiledi. Schwelm yakınlarında bir ağacın yüksek gerilim hattına düşmesi sonucu bir ICE treni 130 yolcusuyla 4 saat boyunca yolda kaldı. Frankfurt, Köln, Aachen hattında uzun süreli sefer iptalleri yaşanıyor. Köln, Aachen arasında otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da sabah saatlerinde etkili olan kısa ama şiddetli fırtına bir ağacın dolu bir minibüsün üzerine düşmesine neden oldu. 7 kişi yaralandı, 3'ü çocuk olmak üzere tüm yolcular itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Meteoroloji gün boyunca 38 dereceye varan sıcaklıklar ve yeni fırtınalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. Hava olaylarını ve iklim krizinin gündemi belirlediği bir dönemde Almanya'da hukuk ve ifade özgürlüğü alanında da önemli bir karar çıktı. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararı, Nazi sembollerinin hangi koşullarda kullanılabileceği ve siyasi eleştirinin sınırları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Nazi rejimiyle karşılaştıran sosyal medya paylaşımlarının suç olmadığına hükmetti. Mahkeme 2023 ve 2024 yıllarında Nazi sembolleri kullanarak İsrail'in Gazze operasyonlarını eleştiren iki paylaşım yapan kişinin bu sembolleri Nazi ideolojisini övmek için değil, sert siyasi eleştiri amacıyla ve Nazi suçlarını açıkça kınayan bir bağlamda kullandığını belirtti. Lütfüksaf'ın Asliye Mahkemesi sanığı daha önce anayasa karşıtı örgüt sembolleri kullanmaktan toplam 2400 euro para cezasına çarptırmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme sembollerin eleştirel amaçla kullanıldığına dikkat çekerek cezayı kaldırdı ve sanığın beraatine karar verdi. Kararda paylaşımların Yahudilere yönelik nefret söylemi içermediği, Holokost'u önemsizleştirmediği ve kamu barışını bozacak nitelikte olmadığı vurgulandı. Mahkeme, Nazi sembollerinin kullanımını düzenleyen Ceza Kanunu'nun 86A maddesinin ifade özgürlüğü gözetilerek dar yorumlanması gerektiğini de hatırlattı. Mahkeme, paylaşımların İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştiri niteliğinde olduğunu, Yahudilere hedef almadığını ve kamu barışını bozacak nitelik taşımadığını belirtti. Mahkeme ikinci paylaşım bakımından da Gamal Haş'la Davut Yıldızı'nın birlikte kullanılmasının Nazi ideolojisine açık bir karşı duruş sergilediğini, bu nedenle ceza hukuku kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek sanığın her iki suçlamadan da beraatine karar verdi. Dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bir yanda emeklilik hakkı üzerinden sosyal adalet tartışması sürerken, diğer yanda iklim değişikliğinin tarım ve günlük yaşam üzerindeki etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Siyaset, ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de Almanya'nın önemli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
5: Değildin baharda.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

bir dalga sesi, bazen ilgisiz bir şey hatırlatıyor seni. Bazen bir müzik çalar, bazen bir dalga sesi, bazen ilgisiz bir şey anımsatıyor seni. Arıyorsam seni ben, aramıyorsan beni, biraz da bildiğinden seni istediğimi. Arıyorsam seni ben,

0: Almanya'da emeklilik kavgası.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin sizin yaşamanızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümetin 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını kaldırmayı öngören planı yeni bir siyasi tartışma başlattı. Özellikle Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde SPD ve CDU içinden yükselen itirazlar emeklilik reformunu koalisyonun en tartışmalı politikalarından biri haline getirdi. Almanya'da hükümetin hazırladığı emeklilik reformu paketi henüz yasalaşmadan yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Tartışmaların odağında 45 yıl prim ödeyen emekçilerin yasal emeklilik yaşından 2 yıl önce maaş kesintisi olmadan emekli olabilmesini sağlayan düzenlemenin kaldırılması yer alıyor. Hükümet emeklilik komisyonunun önerilerini büyük ölçüde bir bütün olarak hayata geçirmek istiyor. Ancak hem koalisyon ortaklarından hem de eyalet hükümetlerinden gelen itirazlar reformun geleceğini belirsiz hale getirdi. Kamuoyunda uzun yıllardır 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulama ilk yürürlüğe girdiğinde gerçekten 63 yaşında emekliliğe imkan tanıyordu. Ancak emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi nedeniyle bugün bu hak örneğin 1964 doğumlular için ancak 65 yaşında kullanılabiliyor. Buna rağmen düzenleme kamuoyunda hala eski adıyla anılıyor. Öneriye karşı çıktığını belirten Saarland Eyalet Başbakanı SPD'li Anke Rehling'e bu plan insanların ömür boyu verdikleri emeğe duyulan saygıyla bağdaşmıyor dedi. Haberde Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı SPD'li Manuela Schwesig'in de aynı görüşü paylaştığı ve Doğu eyaletlerindeki bazı CDU'lu eyalet başbakanları ile birlikte 45 yıl prim ödeyenlerin mevcut haklarının korunmasını savunduğu belirtildi. CDU yönetimi ise reform paketinin yeniden tartışmaya açılmasına karşı çıkıyor. Alman emeklilik sigortasının verilerine göre 2024 yılında yaklaşık 937 bin emekçi ilk kez yaşlılık emeklisi oldu. Bunların yaklaşık %28,7'si yani yaklaşık 269 bin emekçi 45 yıl prim ödeyenlere tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkından yararlandı. Reform planına sosyal kuruluşlardan da tepki geldi. Sosyal Birlik VDK Başkanı Benteli, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada hükümetin girişiminin uzun yıllar çalışıp prim ödeyen ve emekliliğini hak eden insanları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Benteli, 45 yıl boyunca emeklilik sigortalarına prim ödeyen kişilerin emeklilik zamanına kendilerinin karar verebilmesi gerektiğini savundu. Sol Parti eş başkanı Ines ise mevcut düzenlemenin genişletilmesini talep etti. Doğu Almanya'daki bazı CDU'lu eyalet başbakanlarının çıkışını doğru bulduğunu belirten Ines, ancak bu desteğin Doğu eyaletlerindeki seçimlerin ardından da devam edip etmeyeceği konusunda kuşkuları olduğunu ifade etti. Ines ayrıca SPD'yi hükümette dişsiz bir kaplan gibi davranmakla suçladı. 16 eyalet liderinden 7'si 63 yaşında emeklilik uygulamasının devam etmesini istiyor. Eylül ayında Saksonya-Anhalt Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimleri yaklaşırken emeklilik tartışmasının daha da büyümesi bekleniyor. Federal hükümet ise tüm itirazlara rağmen emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısını yıl sonuna kadar meclise sunmayı hedefliyor. Almanya'da sosyal haklar ve emeklilik tartışılırken Avrupa'nın karşı karşıya olduğu bir başka sorun da giderek büyüyor. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri. Kuraklık ve aşırı sıcaklar sadece doğayı değil, milyonlarca insanın günlük yaşamını ve gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Avrupa'daki çiftçiler devam eden kuraklık nedeniyle gıda üretiminde ciddi düşüşler ve artan fiyatlar konusunda uyarıda bulunuyor. Hessen Çiftçiler Birliği uzun süren yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların çayırların yeniden büyümesini engellediğini açıkladı. Özellikle hayvancılık yapan işletmelerin hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamakta zorlanacağı belirtildi. Aşağı Saksonya'daki meslek birliği Land Folk, kuraklık ve aşırı sıcakların gelecekte belirgin verim kayıplarına yol açabileceğini belirtti. Doğuştan Funk'un haberine göre Avrupa'nın diğer ülkelerinden de benzer uyarılar geliyor. Fransız Sebze Üreticileri Birliği, Légumes de France'ın bir sözcüsü, sıcaklık, kuraklık ve orman yangınlarının mısır, sebze ve tahıl gibi tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini söyledi. Bu yıl onlarca milyon euro değerinde ürünün kaybedilebileceği tahmin ediliyor. İspanya'da Tarım Bakanlığı ülkenin tahıl üretiminin geçen yılki 24 milyon tondan bu yıl yaklaşık 18,5 milyon tona düşeceğini tahmin ediyor. Avrupa Birliği de kendi hasat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kuraklığın etkileri Avrupa genelinde hissedilirken Almanya'da da aşırı hava olayları yaşamı zorlaştırıyor. Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasına bu kez şiddetli fırtınalar eşlik etti. Bazı bölgelerde maddi hasarlar meydana gelirken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgası şiddetli fırtınalarla birleşerek birçok bölgede yaralanmalara, hasarlara ve ulaşım sorunlarına yol açtı. Pazartesi akşamından bu yana Thüringen, Kuzey Rhein-Westfalia ve Hamburg başta olmak üzere çeşitli eyaletlerde gök gürültülü fırtınalar görüldü. Thüringen'de bir mesosiklon nedeniyle binalar ve elektrik hatları zarar gördü. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Kuzey Rhein-Westfalia'da devrilen ağaçlar hem karayolunu hem de demiryolu hatlarını etkiledi. Schwelm yakınlarında bir ağacın yüksek gerilim hattına düşmesi sonucu bir ICE treni 130 yolcusuyla 4 saat boyunca yolda kaldı. Frankfurt, Köln, Aachen hattında uzun süreli sefer iptalleri yaşanıyor. Köln-Aachen arasında otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da sabah saatlerinde etkili olan kısa ama şiddetli fırtına bir ağacın dolu bir minibüsün üzerine düşmesine neden oldu. 7 kişi yaralandı, 3'ü çocuk olmak üzere tüm yolcular itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Meteoroloji gün boyunca 38 dereceye varan sıcaklıklar ve yeni fırtınalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. Hava olaylarını ve iklim krizinin gündemi belirlediği bir dönemde Almanya'da hukuk ve ifade özgürlüğü alanında da önemli bir karar çıktı. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararı Nazi sembollerinin hangi koşullarda kullanılabileceği ve siyasi eleştirinin sınırları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Nazi rejimiyle karşılaştıran sosyal medya paylaşımlarının suç olmadığına hükmetti. Mahkeme 2023 ve 2024 yıllarında Nazi sembolleri kullanarak İsrail'in Gazze operasyonlarını eleştiren iki paylaşım yapan kişinin bu sembolleri Nazi ideolojisini övmek için değil, sert siyasi eleştiri amacıyla ve Nazi suçlarını açıkça kınayan bir bağlamda kullandığını belirtti. Lütüksaf'ın Asliye Mahkemesi sanığı daha önce anayasa karşıtı örgüt sembolleri kullanmaktan toplam 2400 euro para cezasına çarptırmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme sembollerin eleştirel amaçla kullanıldığına dikkat çekerek cezayı kaldırdı ve sanığın beraatine karar verdi. Kararda paylaşımların Yahudilere yönelik nefret söylemi içermediği, Holokost'u önemsizleştirmediği ve kamu barışını bozacak nitelikte olmadığı vurgulandı. Mahkeme, Nazi sembollerinin kullanımını düzenleyen Ceza Kanunu'nun 86A maddesinin ifade özgürlüğü gözetilerek dar yorumlanması gerektiğini de hatırlattı. Mahkeme, paylaşımların İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştiri niteliğinde olduğunu, Yahudilere hedef almadığını ve kamu barışını bozacak nitelik taşımadığını belirtti. Mahkeme ikinci paylaşım bakımından da Kamal Haş'la Davut Yıldız'ın birlikte kullanılmasının Nazi ideolojisine açık bir karşı duruş sergilediğini, bu nedenle ceza hukuku kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek sanığın her iki suçlamadan da beraatine karar verdi. Dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bir yanda emeklilik hakkı üzerinden sosyal adalet tartışması sürerken, diğer yanda iklim değişikliğinin tarım ve günlük yaşam üzerindeki etkileri giderek daha göründür hale geliyor. Siyaset, ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de Almanya'nın önemli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Amerikan türküsü. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. 90'ında bir madenci otururdu üç kızıyla. Dağ başında bir mağarada en büyük Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Ah bir tanem sunam benim, ah bir tanem Clementine. Koydun beni, göçtün gittin, perişanım Clementine. İnce belli, nazlıcaydı. Takunyası mor tahtadan, tökezlendi, düştü nehre, çöktü köprü tahtadan. Su üstünde gonca ağzı, kurtululmaz çırpınmayla. Yüzme bilsem kurtarırdım, baka kaldım arkasından. Dünyalar yıkıldı sandım, derdim günüm Clementine. Kederimden fikrim şaştım, kırıştırdım bacısıyla. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine.

Şimdi okuduğu şiiri dinlediğimiz Can Yücel, Diken gazetesiyle yaptığı söyleşide "Yaşamım benim en güzel şiirim" demişti. Aramızdan ayrılalı 23 yıl olmuş. Modern Türk şiirinin en özgün isimlerinden Can Yücel, ölümünün 23. yılında anılacak. Ağustos ayında, yani ayın 12'sinde. Biz biraz erken davrandık. 1926'da İstanbul'da doğan Yücel, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in oğlu olarak edebiyatla iç içe bir ortamda büyüdü. İlk şiirini 10 yaşında yazdı. Şiire yönelmesinde ailesinin büyük etkisi olduğunu sık sık dile getirdi. Ankara Erkek Lisesi'nde edebiyatla tanışan Yücel, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde klasik filoloji okudu. Cambridge Üniversitesi'nde Latince ve Yunanca eğitim aldı. Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı, çeşitli elçiliklerde çevirmenlik görevleri üstlendi. 1958'de Türkiye'ye dönen Yücel bir süre turist rehberliği yaptıktan sonra bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını sürdürdü. 1989'dan sonra Datça'ya yerleşerek şiirlerini burada kaleme aldı. Yücel, yalın dili, taşlamaları, toplumsal duyarlılığı ve mizahıyla edebiyat çevrelerinde kendine özgü bir yer edindi. Shakespeare, Lorca ve Brecht gibi önemli isimleri Türkçe'ye kazandırdı. To be or not to be'yi "bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin" şeklinde çevirmesi geniş yankı uyandırdı. 12 Mart döneminde yaptığı çeviriler nedeniyle 15 yıl hapse mahkum edildi. 1974 affıyla serbest kaldı ve hapiste yazdığı Bir Siyasi'nin şiirlerini yayımladı. 1980 sonrası Rengahenk kitabı müstehcenlik iddiasıyla top atıldı. 1998'de Demirel'e hakaret suçlamasıyla yargılandı ancak cezası ertelendi. Şiirlerinde ailesine duyduğu sevgiyi sıkça işleyen Yücel, "Hayatta ben en çok babamı sevdim. Küçük kızım Suya" gibi unutulmaz dizelere imza attı.

Şiiri Evrenin Müziğini Kurma Çabası olarak tanımladı. Can Yücel, bademcik kanseri tedavisi gördüğü İzmir'de 12 Ağustos 1999'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Datça'daki evi bugün müze olarak ziyaret ediliyor. Ölümünden sonra ona ait olmayan şiirlerin internette yayılması üzerine ailesi Yücel'in uslubuyla bağdaşmayan bu dizelere karşı uyarılarda bulundu. Merakla kalın.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Almanya'da sosyal devlet alarm veriyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'nın farklı alanlarında dikkat çeken gelişmeler var. Bir yanda trenler zamanında çalışmıyor, diğer yanda ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştıran yardım kuruluşları gönüllü ve kaynak bulmakta zorlanıyor. Gençlere yönelik ön yargılar ise araştırmalarla sorgulanırken, hükümet zorunlu sivil hizmet hazırlıklarıyla yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor. Bu gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da demiryolu sistemi hem trenlerin sık sık gecikmesine yol açan işletme sorunları hem de hat kullanım ücretlerindeki kriz nedeniyle ciddi bir baskı altında. Deutsche Bahn'ın uzak mesafe trenleri Temmuz ayında yine kötü bir performans sergiledi. Trenlerin yalnızca %53'ü zamanında varış yaptı. Altyapı arızaları, yoğun inşaat çalışmaları ve sıcak hava dalgaları gecikmelerin başlıca nedenleri olarak açıklandı. Bu teknik sorunların yanında demiryolu sektörünü daha da zorlayan bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla hat kullanım ücretlerinde fren mekanizması kaldırıldı. Bu karar özellikle yerel ve bölgesel tren işletmelerinin maliyetlerini hızla artırdı. Federal Ağ Ajansı'nın yeni ücret düzenlemesiyle bölgesel tren hatlarında ücretler %9 ile 11 oranında yükselirken uzak mesafe ve yük taşımacılığında ücretler düşürüldü. Jungewelt'in haberine göre bu değişiklik eyaletlerin finanse ettiği bölgesel ulaşım için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Birçok eyalet artan maliyetler nedeniyle hat iptalleri veya bilet fiyatlarında sert artışlar olabileceği uyarısı yapıyor. Saarland Ulaştırma Bakanı Petra Berg durumu insanların cebinde Almanya bileti olacak ama rayda tren olmayacak diyerek eleştirdi. Eyaletler oluşan yaklaşık 400 milyon euroluk yıllık finansman açığının federal hükümet tarafından karşılanmasını talep ediyor. Yeni Ulaştırma Bakanı Bilger'in konuyu acilen ele alması istenirken çözüm bulunmazsa 3 olası senaryo öne çıkıyor. Daha az tren, daha pahalı bilet veya Almanya biletinin cazibesini kaybetmesi. Zaten Almanya biletinin yıl sonunda 66,5 euroya yükselmesi bekleniyor. Demiryolu işletmecileri ise gelir kaybını telafi etmek için daha fazla ücret talep ediyor. Deutsche Bahn, hat kullanım ücretlerinden elde edilebilecek gelire konulan 7 milyar euroluk üst sınırı mahkemeye taşıyarak 600 milyon euro daha talep etti. Almanya'da demiryolu ulaşımı hem zamanında işletme sorunları hem de finansman krizi nedeniyle baskı altında. Bölgesel trenlerin geleceği federal hükümetin ek destek sağlayıp sağlamayacağına bağlı görünüyor. Demir yollarındaki sorunlar yalnızca ulaşımı değil, kamu hizmetlerinin genel durumunu da tartışmaya açıyor. Benzer zorluklar bu kez sosyal yardım kuruluşlarında karşımıza çıkıyor. Saksonya'daki Tafel Gıda Yardım Kuruluşları zor günler yaşıyor. En büyük sorun gönüllü şoför eksikliği. Birçok tafel marketlerden bağışlanan yiyecekleri almak için yeterli sürücü bulamıyor. Tatil döneminde bu sıkıntı daha da büyüyor. Bazı yerlerde yiyecekler toplanamadığı için raflarda kalıyor. Freiberg'teki tafel hem araç hem de sürücü yokluğu nedeniyle bir süre tamamen kapanmak zorunda kaldı. Kuruluşlar sadece haftada 2-3 saatlik gönüllü desteğinin bile büyük fark yaratacağını vurguluyor. Bu nedenle Meissen'de yeni bir kampanya başlatıldı. Kentteki kurumlara lütfen destek olun çağrısı yapan broşürler dağıtıldı. Taferleri zorlayan bir diğer konu ise artan yakıt ve elektrik fiyatları. Özellikle kırsal bölgelerde uzun mesafeler kat eden ekipler küçük miktardaki bağışları almak için yola çıkmanın artık ekonomik olmadığını söylüyor. Dresden'de bir tafelin elektrik faturası yeni depo taşınmasından sonra 3000 euroya kadar yükseldi. Artan harcamalar yardıma muhtaç olanları da etkileyebilecek durumda. Çünkü Meissner'de bir gıda sepetinin fiyatının 4 eurodan 5 euroya çıkarılması tartışılıyor. Bağış miktarı da düşüyor. Süpermarketler yapay zeka ile stok yönetimini iyileştirdiği için artık daha az fazla ürün kalıyor. Bu durum gıda israfını azaltırken taferlerin bağış akışını zayıflatıyor. Saksonya genelinde 45 tafel kurumu ve 110 dağıtım noktası bulunuyor. Geçen yıl gönüllüler 900 bin kez yiyecek topladı ve ihtiyaç sahiplerine toplam 1200 ton gıda ulaştırıldı. Ekonomik sıkıntılar konuşulurken tartışmaların odağındaki bir başka konu da gençler. Peki gerçekten söylendiği gibi çalışmak istemiyorlar mı? Jenerasyon Z'nin talepkar, güvenilmez ve çalışmaya isteksiz olduğu sıkça iddia ediliyor. Ancak araştırmalar bu yargıyla çelişiyor. Almanya'daki iş gücü verileri gençlerin çalışma hayatından çekildiğine dair hiçbir kanıt sunmuyor. İAB'den iş gücü araştırmacısı Enzo Weber'e göre gençlerin çalışma isteksizliği bir klişe. Veriler gençlerin iş gücüne katılımının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu, çalışma saatlerinin diğer yaş gruplarına benzediğini ve iş değiştirme oranlarının önceki kuşaklardan farklı olmadığını gösteriyor. Sürekli işe ara veren ya da 3 gün çalışan gençler imajı gerçeği yansıtmıyor. Neues Deutschland'ın haberine göre araştırmalar gençlerin çalışmaya isteksiz değil, iyi iş koşullarına dair beklentilerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Jugend in Deutschland 2026 ve Shell Gençlik Araştırması da gençlerin yüksek sorumluluk ve çalışma isteğine sahip olduğunu ancak Almanya'da emeğin karşılığının alınıp alınmadığına dair şüphelerin arttığını gösteriyor. İş gücü verileri ayrıca 20-24 yaş grubunda istihdam veya iş arama oranının 2015-2023 arasında %76'ya yükseldiğini ortaya koyuyor. Gençlerin daha az çalıştığı iddiası yanıltıcı. Çünkü 15-24 yaş grubunun büyük bölümü hala okulda, mesleki eğitimde veya üniversitede. Gençlerin çalışmaya yönelik isteği devam ediyor. Değişen çalışmanın hangi koşullarda yapılması gerektiğine dair beklentiler, yoksa çalışma motivasyonları değil. Gençlerle ilgili bir başka tartışma ise çalışma hayatında değil, savunma politikalarında yaşanıyor. Alman hükümeti zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesi ihtimaline karşı vicdani retçiler için zorunlu sivil hizmet sistemini yeniden hazırlıyor. Haberlere göre Aile Bakanlığı, sosyal yardım kuruluşları ve çevre örgütleriyle görüşerek böyle bir uygulamaya hazır olup olmadıklarını araştırıyor. Planın yaz tatilinden sonra açıklanması bekleniyor. Muhalefetten ise farklı tepkiler geliyor. Sol Parti, zorunlu sivil hizmetin sosyal alandaki ücretli çalışanların yerini alabileceğini savunurken, FDP ise hükümetin bu hazırlığını gönüllü asker bulma politikasının başarısızlığının göstergesi olarak değerlendiriyor. Savunma Bakanlığı'nın verileri de bunu destekliyor. Yaklaşık 300 bin gence çağrı yapılmasına rağmen 2026 yılı için gönüllü askerlik programına yalnızca 530 kişi katıldı. Öğrenci hareketleri ise zorunlu sivil hizmetinde savaş hazırlıklarının bir parçası olduğunu savunarak uygulamaya karşı çıkıyor. Bunun anlamı şu: hükümet gönüllü asker bulmakta zorlandığı için zorunlu askerliğin yanı sıra vicdani retçiler içinde yeni bir zorunlu hizmet sistemi oluşturmanın hazırlığını yapıyor. Bültenimizi Şasel'den kısa bir yerel gelişmeyle tamamlayalım. Kassel'de önümüzdeki günlerde birçok ana yolda yeni çalışmalar başlıyor. Bazıları ise devam ediyor. Sürücüler, yayalar ve bisikletliler için çeşitli kısıtlamalar olacak. Hafenstrasse'de 69 numarayla Königinhofstrasse arasındaki yaklaşık 200 metrelik bölüm 7 Ağustos Cuma saat 18'den 8 Ağustos Cumartesi saat 16'ya kadar kapalı. Irinkreuzstrasse 3 Ağustos'tan itibaren gaz, su ve elektrik hatları yenileneceği için Ostring ile Kaulbachstrasse arasındaki 300 metrelik bölümde tek şerit uygulaması başlıyor. Çalışmalar Kasım sonuna kadar sürecek. Leuschnerstrasse'de 6 Ağustos'ta 3. etap başlıyor. Glöckner-Fatla am Rennsteig arasındaki yol 30 Kasım'a kadar kapalı olacak. Hollandische-Strasse, Mombachstrasse kavşağındaki sinyalizasyon çalışmaları 14 Ağustos'a kadar uzadı. Brückenhofstrasse demiryolu da 11 Ağustos'a kadar kapalı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerin ortak noktası, Almanya'nın yalnızca günlük sorunlarla değil, uzun vadeli yapısal sorunlarla da karşı karşıya olduğunu göstermesi. Haberlerimizi daha sonra tekrar dinlemek ve diğer içeriklerimizi takip etmek isterseniz, Radyo Kassel'in Instagram, YouTube gibi dijital yayın kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Almanya'daki gelişmeleri Türkçe ve anlaşılır bir dille takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
7: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Sonra başladı o tarif ettiğim yalnızlık tufanı. Yeşil, sarı, bazen kahve yüzüme takılan yapraklar. Sensiz kalınan her gece bende, rüzgarın çocuğu, dev dalgalar, aşınan yıllar, sen yok olan balık.

0: Almanya'da sosyal devlet alarm veriyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'nın farklı alanlarında dikkat çeken gelişmeler var. Bir yanda trenler zamanında çalışmıyor, diğer yanda ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştıran yardım kuruluşları gönüllü ve kaynak bulmakta zorlanıyor. Gençlere yönelik ön yargılar ise araştırmalarla sorgulanırken, hükümet zorunlu sivil hizmet hazırlıklarıyla yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor. Bu gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da demiryolu sistemi hem trenlerin sık sık gecikmesine yol açan işletme sorunları hem de hat kullanım ücretlerindeki kriz nedeniyle ciddi bir baskı altında. Deutsche Bahn'ın uzak mesafe trenleri Temmuz ayında yine kötü bir performans sergiledi. Trenlerin yalnızca %53'ü zamanında varış yaptı. Altyapı arızaları, yoğun inşaat çalışmaları ve sıcak hava dalgaları gecikmelerin başlıca nedenleri olarak açıklandı. Bu teknik sorunların yanında demiryolu sektörünü daha da zorlayan bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla hat kullanım ücretlerinde fren mekanizması kaldırıldı. Bu karar özellikle yerel ve bölgesel tren işletmelerinin maliyetlerini hızla artırdı. Federal Ağ Ajansı'nın yeni ücret düzenlemesiyle bölgesel tren hatlarında ücretler %9 ile 11 oranında yükselirken uzak mesafe ve yük taşımacılığında ücretler düşürüldü. Jungevelt'in haberine göre bu değişiklik eyaletlerin finanse ettiği bölgesel ulaşım için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Birçok eyalet artan maliyetler nedeniyle hat iptalleri veya bilet fiyatlarında sert artışlar olabileceği uyarısı yapıyor. Saarland Ulaştırma Bakanı Petra Berg durumu insanların cebinde Almanya bileti olacak ama rayda tren olmayacak diyerek eleştirdi. Eyaletler oluşan yaklaşık 400 milyon euroluk yıllık finansman açığının federal hükümet tarafından karşılanmasını talep ediyor. Yeni Ulaştırma Bakanı Bilger'in konuyu acilen ele alması istenirken çözüm bulunmazsa 3 olası senaryo öne çıkıyor. Daha az tren, daha pahalı bilet veya Almanya biletinin cazibesini kaybetmesi. Zaten Almanya biletinin yıl sonunda 66,5 euroya yükselmesi bekleniyor. Demiryolu işletmecileri ise gelir kaybını telafi etmek için daha fazla ücret talep ediyor. Deutsche Bahn, hat kullanım ücretlerinden elde edilebilecek gelire konulan 7 milyar euroluk üst sınırı mahkemeye taşıyarak 600 milyon euro daha talep etti. Almanya'da demiryolu ulaşımı hem zamanında işletme sorunları hem de finansman krizi nedeniyle baskı altında. Bölgesel trenlerin geleceği federal hükümetin ek destek sağlayıp sağlamayacağına bağlı görünüyor. Demir yollarındaki sorunlar yalnızca ulaşımı değil, kamu hizmetlerinin genel durumunu da tartışmaya açıyor. Benzer zorluklar bu kez sosyal yardım kuruluşlarında karşımıza çıkıyor. Saksonya'daki Tafel Gıda Yardım Kuruluşları zor günler yaşıyor. En büyük sorun gönüllü şoför eksikliği. Birçok tafel marketlerden bağışlanan yiyecekleri almak için yeterli sürücü bulamıyor. Tatil döneminde bu sıkıntı daha da büyüyor. Bazı yerlerde yiyecekler toplanamadığı için raflarda kalıyor. Freiberg'teki tafel hem araç hem de sürücü yokluğu nedeniyle bir süre tamamen kapanmak zorunda kaldı. Kuruluşlar sadece haftada 2-3 saatlik gönüllü desteğinin bile büyük fark yaratacağını vurguluyor. Bu nedenle Meissen'de yeni bir kampanya başlatıldı. Kentteki kurumlara lütfen destek olun çağrısı yapan broşürler dağıtıldı. Taferleri zorlayan bir diğer konu ise artan yakıt ve elektrik fiyatları. Özellikle kırsal bölgelerde uzun mesafeler kat eden ekipler küçük miktardaki bağışları almak için yola çıkmanın artık ekonomik olmadığını söylüyor. Dresden'de bir tafelin elektrik faturası yeni depo taşınmasından sonra 3000 euroya kadar yükseldi. Artan harcamalar yardıma muhtaç olanları da etkileyebilecek durumda. Çünkü Meissner'de bir gıda sepetinin fiyatının 4 eurodan 5 euroya çıkarılması tartışılıyor. Bağış miktarı da düşüyor. Süpermarketler yapay zeka ile stok yönetimini iyileştirdiği için artık daha az fazla ürün kalıyor. Bu durum gıda israfını azaltırken taferlerin bağış akışını zayıflatıyor. Saksonya genelinde 45 tafıl kurumu ve 110 dağıtım noktası bulunuyor. Geçen yıl gönüllüler 900 bin kez yiyecek topladı ve ihtiyaç sahiplerine toplam 1200 ton gıda ulaştırıldı. Ekonomik sıkıntılar konuşulurken tartışmaların odağındaki bir başka konu da gençler. Peki gerçekten söylendiği gibi çalışmak istemiyorlar mı? Jenerasyon Z'nin talepkar, güvenilmez ve çalışmaya isteksiz olduğu sıkça iddia ediliyor. Ancak araştırmalar bu yargıyla çelişiyor. Almanya'daki iş gücü verileri gençlerin çalışma hayatından çekildiğine dair hiçbir kanıt sunmuyor. IAB'den iş gücü araştırmacısı Enzo Weber'e göre gençlerin çalışma isteksizliği bir klişe. Veriler gençlerin iş gücüne katılımının son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu, çalışma saatlerinin diğer yaş gruplarına benzediğini ve iş değiştirme oranlarının önceki kuşaklardan farklı olmadığını gösteriyor. Sürekli işe ara veren ya da 3 gün çalışan gençler imajı gerçeği yansıtmıyor. Neues Deutschland'ın haberine göre araştırmalar gençlerin çalışmaya isteksiz değil, iyi iş koşullarına dair beklentilerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Jugend in Deutschland 2026 ve Shell Gençlik Araştırması da gençlerin yüksek sorumluluk ve çalışma isteğine sahip olduğunu ancak Almanya'da emeğin karşılığının alınıp alınmadığına dair şüphelerin arttığını gösteriyor. İş gücü verileri ayrıca 20-24 yaş grubunda istihdam veya iş arama oranının 2015-2023 arasında %76'ya yükseldiğini ortaya koyuyor. Gençlerin daha az çalıştığı iddiası yanıltıcı. Çünkü 15-24 yaş grubunun büyük bölümü hala okulda, mesleki eğitimde veya üniversitede. Gençlerin çalışmaya yönelik isteği devam ediyor. Değişen çalışmanın hangi koşullarda yapılması gerektiğine dair beklentiler. Yoksa çalışma motivasyonları değil. Gençlerle ilgili bir başka tartışma ise çalışma hayatında değil, savunma politikalarında yaşanıyor. Alman hükümeti zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesi ihtimaline karşı vicdani retçiler için zorunlu sivil hizmet sistemini yeniden hazırlıyor. Haberlere göre Aile Bakanlığı, sosyal yardım kuruluşları ve çevre örgütleriyle görüşerek böyle bir uygulamaya hazır olup olmadıklarını araştırıyor. Planın yaz tatilinden sonra açıklanması bekleniyor. Muhalefetten ise farklı tepkiler geliyor. Sol Parti, zorunlu sivil hizmetin sosyal alandaki ücretli çalışanların yerini alabileceğini savunurken, FDP ise hükümetin bu hazırlığını gönüllü asker bulma politikasının başarısızlığının göstergesi olarak değerlendiriyor. Savunma Bakanlığı'nın verileri de bunu destekliyor. Yaklaşık 300 bin gence çağrı yapılmasına rağmen 2026 yılı için gönüllü askerlik programına yalnızca 530 kişi katıldı. Öğrenci hareketleri ise zorunlu sivil hizmetinde savaş hazırlıklarının bir parçası olduğunu savunarak uygulamaya karşı çıkıyor. Bunun anlamı şu: hükümet gönüllü asker bulmakta zorlandığı için zorunlu askerliğin yanı sıra vicdani retçiler içinde yeni bir zorunlu hizmet sistemi oluşturmanın hazırlığını yapıyor. Bültenimizi Şasel'den kısa bir yerel gelişmeyle tamamlayalım. Kassel'de önümüzdeki günlerde birçok ana yolda yeni çalışmalar başlıyor. Bazıları ise devam ediyor. Sürücüler, yayalar ve bisikletliler için çeşitli kısıtlamalar olacak. Hafenstrasse'de 69 numarayla Königinhofstrasse arasındaki yaklaşık 200 metrelik bölüm 7 Ağustos Cuma saat 18'den 8 Ağustos Cumartesi saat 16'ya kadar kapalı. Ehrenhäuserstrasse 3 Ağustos'tan itibaren gaz, su ve elektrik hatları yenileneceği için Ostring ile Kaulbachstrasse arasındaki 300 metrelik bölümde tek şerit uygulaması başlıyor. Çalışmalar Kasım sonuna kadar sürecek. Leuschnerstrasse'de 6 Ağustos'ta 3. etap başlıyor. Glöckner-Fatla am Rennsteig arasındaki yol 30 Kasım'a kadar kapalı olacak. Hollandische Straße, Mombachstrasse kavşağındaki sinyalizasyon çalışmaları 14 Ağustos'a kadar uzadı. Brückenhofstrasse demiryolu da 11 Ağustos'a kadar kapalı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerin ortak noktası, Almanya'nın yalnızca günlük sorunlarla değil, uzun vadeli yapısal sorunlarla da karşı karşıya olduğunu göstermesi. Haberlerimizi daha sonra tekrar dinlemek ve diğer içeriklerimizi takip etmek isterseniz, Radyo Kassel'in Instagram, YouTube gibi dijital yayın kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Almanya'daki gelişmeleri Türkçe ve anlaşılır bir dille takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa radyosunun hastası olmuşuz.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.